0: Bunga ve
1: Baba yamış aman da gambim
0: Bunga ve Bunga Bunga ve
1: Yama mam pamun gönlüm ke
0: Bunga ve Bunga ve
1: Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve Bunga ve B